0: Yedi na sheno. Onyame obeya mau. Onyame beya mau. Ebsa nyame ni madi enyina yo.
1: Yedi.
0: Nyame onim ni ya oye.